0: hin. Bim, bam, bim, bam, bim, birim, birim, bam.
1: Quer ihr Rabbia, bim, birim, birim, bam.
0: Edward die Dachsbrun, bim, birim, birim, bam.